Haftanın ilk günü piyasalara genel bir bakış atmaya ne dersin? Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, güncel ekonomik gelişmeleri yatırımın sesinde yorumluyor. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.

Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Odea Radyo.

Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

yatırım gündeminden uzaklaşmana gerek yok. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odeon Radyo, dinlendiren chill out ve down tempo müzik seçkisi ve güncel yatırım içerikleriyle yayında.

0: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba herkese. Evet, gündemi birlikte değerlendirdiğimiz bir başka programa hoş geldiniz. Bugün de ekonomi haberlerinde son yıllarda belki de en çok duyduğumuz ama aynı zamanda benim de dikkatimi çeken unsurlardan biri, en az anlaşılan kavramlardan birini konuşmak istiyorum. Daha anlaşılır hale getirebilmek amacıyla. Bu kavram makro ihtiyati önlemler. Yani Merkez Bankası açıklamalarında duyuyoruz bunu, BDDK kararlarında görüyoruz. Ekonomi yönetimi yeni bir düzenleme açıkladığında yine karşımıza çıkıyor. Ama çoğu zaman şu soru aklımıza geliyor. Dediğim gibi ben de çok karşılaşıyorum. Bu makro ihtiyati önlem tam olarak nedir? Neden sürekli yeni düzenlemeler geliyor? Ya da faizi arttırmak ya da düşürmek yetmiyor mu? Neden ekstra bir makro ihtiyati önlemler almak durumunda kalıyoruz? Benim bu programdaki amacım bugün bunları mümkün olduğunca basit bir dille konuşmak. Çünkü aslında bu kavramı anladığınızda son yıllarda Türkiye'de neden bu kadar çok düzenleme yapıldığını da anlamış olacağız diye umuyorum. Önce şu sorudan başlayalım. Yani bir ekonomide Merkez Bankası'nın en önemli aracı nedir? Bunu artık hepimiz biliyoruz. Elbette faiz. Yani faizi arttırırsınız, kredi kullanmak pahalı hale gelir, talep yavaşlar, enflasyon düşmeye başlar. Ya da tam tersi, faizi düşürürsünüz, kredi kullanmak kolaylaşır, ekonomi canlanır. Bu kadar basit aslında. Ama gerçek hayatta işler her zaman bu kadar basit olmuyor. Çünkü ekonomik birimler açısından, çeşitli ekonomik birimler açısından tek tip bir beklenti işaret etmiyor ve herkes aynı davranmıyor. Yani her ekonomik birim, reel sektör, hane halkı, piyasa katılımcı, bunlar aynı davranış biçimini seyretmeyebiliyorlar. İşte tam burada makro ihtiyati politikalar devreye giriyor. Şimdi bir benzetme yapacağım, basit bir benzetme. Şöyle düşünelim. Diyelim ki bir şehirde trafik çok yoğun. Örneğin İstanbul'da ne yapılabilir? Birinci seçenek, diyelim ki hız limitiyle ilgili bir şey yapabilirsiniz ya da ne bileyim işte trafiği daha az yoğun hale getirmek için böyle çok sert önlemler alabilirsiniz. Bu sert ve kesin somut önlem faiz politikası. Bu herkese etkiler. Ama bazen sorun bütün şehir değildir. Örneğin şehirde trafik yoğundur ama belirli yerlerde trafik vardır. Siz attığınız bu somut adımla aslında bütün şehri, trafiğini ile ilgili bir adım atmış olursunuz. Dolayısıyla aslında bazı yerlerde birazca gereksizce ya da orayı ekstra boğacak adımlar atmış olabilirsiniz. İşte bu burada biraz daha spesifik hale getirmek için önlemleri, biraz daha işte böyle bir faiz politikasıyla genel geçer bütün ekonomiye yayılacak bir etkiden ziyade bazı spesifik alanlara ilişkin adımlar atmak istersiniz. İşte bunları biz makro ihtiyati önlemler diyoruz. Yani ekonomiyi bütün haliyle aynı şekilde etkilemek yerine sorunun olduğu alanı hedef alırsınız. Yani aslında bu trafik benzetmemle biraz bunu yapmaya çalışmıştım. Umarım başarabilmişimdir. Şimdi mesela Türkiye'den örnek verelim. Diyelim ki tüketici kredileri çok hızlı büyüyor ve insanlar sürekli kredi çekiyorlar. İşte dayanıklı tüketim malları alıyorlar, ithal ürün talebi artıyor, enflasyon yükseliyor. Şimdi Merkez Bankası ne yapabilir? Faizi arttırabilir tabii ama bunun başka etkileri de olur. Yani bundan yatırım yapan şirketler de etkilenebilir, ihracatçı da etkilenir, üretici de etkilenir. Ama konu sadece, yani burada tabii çok spesifik örnekler veriyoruz, tüketici kredileri alakalıysa bunun yerine örneğin ihtiyaç kredilerine bir sınırlama getirebilir. İşte kredi kartı taksitlerini azaltabilir. İşte bunlara, bu önlemlerin her birine biz makro ihtiyati politika, makro ihtiyati önlem diyoruz. Yani sorunun olduğu bölgeyi müdahale olarak da algılayabiliriz. Türkiye son yıllarda bu araçları oldukça yoğun kullandı. Yani hatırlayalım, biz bu kredi kartlarında taksit sayılarının değiştirilmesi, taşıt kredilerine sınırlamalar getirilmesi, ihtiyaç kredilerinde vadelerin değiştirilmesi, bankalara kredi büyüme limitleri getirilmesi ki şu anda halen geçerlilikte ve son derecede önemli ve sıkı duruşu destekleyen bir makro ihtiyati önlem. Bunun dışında mesela zorunlu karşılık oranlarındaki değişimler, bazı kredilerde ilave yükümlülüklerin arttırılması, bunların hepsi aslında aynı amaca hizmet ediyor. Ekonomide işte aşırıya kaçan bir kredi genişlemesi ya da tam tersi yönde bir gelişme varsa bunları spesifik adımlarla kontrol etmek. Şimdi akla şu soru geliyor tabii. İşte madem faiz zaten yüksek, neden bir de bunlara ihtiyaç duyuluyor? Yani çünkü faiz yüksek olsa bile, çünkü bazı alanlarda halen kredi büyümesi devam edebiliyor. Mesela ticari krediler çok hızlı artabiliyor. Burada hemen çok daha baş programlarda, daha ilk programlarımızda mutlaka altını çizdiğim ve halen çok önemli olarak gördüğüm bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Hatta bu yayının başında da ifade ettim. Yani ekonomik bilimler arasındaki beklenti farklılığından ve bunun aslında politika yapıcı açısından önemli bir zorluk işaret etmesi açısından. Şimdi faiz yüksek ama kime göre? Eğer ülkede beklentiler çok enflasyon açısından çok bozulmuşsa bazı ekonomik birimlere göre faiz yüksek olmayabiliyor. Örneğin biz burada da çok konuşuyoruz. Sektörel olarak enflasyon beklentilerine baktığımızda işte reel sektörün bir sene sonrasına ilişkin enflasyon tahmini farklı. Piyasa katılımcılarının, bizlerin bir sene sonrasına ilişkin enflasyon tahminleri farklı. Hane halkının başka. Yani baktığımızda hane halkının %40'ların üzerinde yanlış hatırlamıyorsam en son. Reel sektörün %30'lar civarında. Piyasa katılımcıların ise %25'ler civarında. Dediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla aslında her birinin enflasyon beklentisi farklı ve birbirinden de bayağı fark ayrı. Yani dışarıda tüketici %40'ların üzerinde bir enflasyon bekleyişine sahipken piyasa katılımcısı için mesela işte %20'lerde diyorum ya da reel sektör için. Yani fiyat yapıcılar açısından farklı, tüketiciler açısından farklı bir enflasyon beklentisi var. Dolayısıyla siz faizi bir yere yükselttiğinizde bunun ifade ettiği reel faiz hane halkı ve tüketici için başka oluyor, reel sektör için başka oluyor. Belki de daha yüksek bir enflasyon beklentisine sahip olduğu için tüketici mevcut faizi yeteri kadar yüksek bulmayıp tüketime devam edebiliyor. Dolayısıyla da faiz yüksek olsa bile bazı alanlarda kredi büyümesi devam edebiliyor. İşte bu noktada makro ihtiyati önlemler işin içine giriyor. Örneğin bu kredi büyümesine getirilen sınırlamalar bu anlamda önemli ve daha yakın dönemde de aslında biraz daha sınırlamaların sesinin açıldığını gördük. Yani bu faiz seviyesine rağmen kredilerdeki artışın önüne geçmek için bir yan önlem daha alıyorsunuz. İşte biz bu yan önleme makro ihtiyati önlem diyoruz. Yani makro ihtiyati önlemler, bu arada şunu da ifade edelim, sadece enflasyon için kullanılmaz. Daha önemli bir amacı da finansal istikrar. Yani ne zaman biz bunları konuşmaya başladık? Hatırlarsanız 2008 küresel krizde birçok ülkede bankalar çok fazla risk almıştı. Yani konut krizleri hızla büyümüştü, borçluluk çok yükselmişti. Sonra ne oldu? Sistem çöktü. Finansal istikrarsızlık yarattı. İşte o krizden sonra bütün dünyada aslında bu makro ihtiyati politikalar çok daha önem kazandı. Çünkü amaç yalnızca bugünü değil, yarın oluşabilecek finansal istikrarsızlığı da önlemek. Dolayısıyla aslında bu tip önlemlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade etmekte bir yarar olduğunu düşünüyorum. Biraz daha örnekler vereyim belki daha iyi anlaşılabilmek açısından. Diyelim ki bir ülkede konut fiyatları çok hızlı artıyor. Herkes de kredi çekip ev almaya başlıyor. Bu durumda Merkez Bankası ne yapabilir? Yine ilk aracı olan, en güçlü aracı olan faizi arttırabilir ama biraz önce söylediğimiz gibi bu bütün ekonomiye etkiler. Bunun yerine mesela konut kredilerine yönelik ekstra adımlar atabilir. Spesifik olarak işte peşinat oranını arttırabilir, kredi tutarını sınırlayabilir, der ki ikinci ev alacak kişilere farklı kurallar koyabilir. İşte bunlar makro ihtiyati önlemler. Mesela döviz piyasasında da benzer uygulamalar gördük. Örneğin şirketlerin döviz kredilerine ilişkin düzenlemeler yapıldı. TL mevduatı teşvik eden uygulamalar getirildi. Bütün bunlar da aslında bu başlık altında incelenebilecek unsurlar. Bu politikaların olumlu, olumsuz tarafları var mı? Yani spesifik, belirli bir amaca yönelik olduğu için bazen tabii bazı sektörlerle ya da ekonominin geri kalan alanıyla olumsuz bir şey içerisine, bir iletişim içerisine, bir ilişki içerisine geçebiliyor. Yani örneğin reel sektör açısından bakalım. Yani bugün birçok şirket yüksek finansman maliyetlerinden şikayet ediyor. Bir kısmı ise yalnızca işte maliyetten değil, krediye ulaşmanın zorlaşmasından da yakınıyor. Makro ihtiyati önlemler bazen kredi arzını da sınırlayabiliyor. Şu anda olduğu gibi. Bu nedenle yani makro ihtiyati önlemler kredi arzını ekstra sıklaştırabilir. Bu da ekonomi yönetiminin daha hassas bir denge kurması gerekliliğini ön plana çıkarabilir. Dolayısıyla da aslında ince bir denge üzerinde ilerlediğimizde ifade etmek lazım. Yani hem enflasyonu düşürmek istiyoruz ama diğer taraftan üretimin çok fazla yavaşlamamasını da istiyoruz. Bu anlamda makro ihtiyati önlemlerle bir denge de kurmaya çalışıyoruz diyebilirim. Burada bence önemli bir nokta da şu, makro ihtiyati politikalar geçici araçlardır. Yani kalıcı çözüm değildir. Asıl amaç aslında ekonomi normalleşene kadar sistemi desteklemektir. Enflasyon düştükçe, finansal istikrar güçlendikçe bu araçların önemli bir kısmının da zaman içinde sadeleşmesi ve ortadan kalkması beklenir. Dolayısıyla da aslında yine amaç sadeleşmeye gitmeden önce enflasyonun düşmesi ve finansal istikrar konusunda daha güvenli hissettiğimiz bir yere doğru ilerlemek. Hani programı bitirirken şunu söylemek isterim. Ekonomi yönetiminin elinde aslında büyük bir takım çantası var. Faiz bunun en önemli aracı ama tek aracı değil. İşte bu duyduğumuz makro ihtiyati önlemler bu takım çantasındaki ince ayar araçları aslında. Bu araçlarla, bu ince ayar araçlarıyla kredi kartlarına ilişkin düzenlemeler olabiliyor, ticari kredilerle, döviz piyasalarıyla, bankaların bilançolarıyla ve hepsinin ortak amacı aynı aslında. Ekonomide oluşabilecek riskleri büyümeden, daha fazla ileriye gitmeden kontrol altına almak. Dolayısıyla bu programda umarım makro ihtiyati önlem ifadesinin bu nispeten kulağa karmaşık gelen tarafını biraz sadeleştirebilmişimdir. Tekrar edeyim, bu kavramı aklında tutmayı en kolay sağlayacak cümle belki de şu olabilir. Yani faiz bütün ekonomiyi etkileyen büyük bir düğme ve fakat makro ihtiyati önlemler ekonominin farklı bölümlerine yapılan hassas ayarlar. Bir sonraki programda yeniden birlikte olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
2: Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Merhaba, ben Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeon Radyo'da buluşalım. Odeon Radyo.

0: Radio.
1: Hey, stranger.

Oda'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Oda'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Pazarların açılmasına sayılı günler kala akıllarda bütçe planlaması mı var? Birikimlerini doğru yöneterek yeni döneme hazırlıklı olmak istiyorsan, yatırım dünyasına dair doğru bilgilere ulaşmak için kulağın Odaya Radyo'da olsun.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Okumaya vakit bulamadığın yatırım içeriklerini dinlemeye ne dersin? Ekonomi ve yatırım dünyasına dair uzman isimlerin hazırladığı makalelerin kısaltmaları, sesli makaleler günün her anında karşına çıkabilir. Kulağın Odaya Radyo'da olsun.

Yatırım ve finans dünyasında üretilen içerikleri tek tek aramana gerek yok. Hepsini tek bir yerden takip edebilirsin. Odaya Yatırım Odaklı Bülten, uzman ekonomist ve danışmanların hazırladığı video, podcast ve makaleleri bir araya getiriyor. Bülten her 15 günde bir Odaya Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Ağustos'un en sakin saatleri Derin'le Chill Zone'da. Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de seninle. Derin bir nefes almak istediğinde kulağın Odeon Radyo'da olsun. 1, 2, 3, 4.

0: Merhabalar, ben Zeliha Saraç. Yatırım Odaklı Podcast'e hoş geldiniz. Bugün de çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ. Peki bugün ne konuşacağız? Bir kalkan olarak döviz. Kur riskini yönetmenin yolları ne? Hemen dönelim. Hakan Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Genel olarak şöyle bir düşünce var. Genlerimize işlemiş daha doğrusu o. Hani dövizi bir yatırım aracı olarak görme gibi bir potansiyele
1: Doğru.
0: sahip.
1: Yani nereye gidersek gidelim bu var. Türkiye'de her iki kişiden biri en azından diyor ki abi döviz ne olur? Hı. Yani konuştuğumuz zaman geçen şeyde Datça'da böyle dolaşıyorum sokakta soruyor böyle altın mı alayım döviz mi alayım? Altın mı alayım döviz mi alayım? Yani konu buraya kadar altın döviz bizde önemli bir konu gerçekten herkesin merakında. Şimdi, radarında diyelim.
0: Radarında tabii. Ama biz hani hep böyle eski alışkanlık ya da eski tecrübelerden işte dolar al dursun işte değer kazanınca satarsın paranı korursun gibi düşünüyorduk. Şimdi evet. Ama durumlar biraz daha farklılaştı gibi.
1: Doğru.
0: Artık kazanç gözüyle değil kalkan gözüyle bakmak lazım anladığımız kadarıyla. Şimdi bu bölüme takipçilerimizden bu arada bizim paylaşımlar da geliyor. Hı-hı. İşte mesajlar da geliyor. Sorular da soruyorlar. Şöyle yazmış bir tanesi. Dolar aldım demiş. Çünkü param değer kaybetmesini istedi. Fakat baktım ki bir süre sonra bakıyorum. Aslında dolar yükselmiş ama benim de alım gücüm düştüğü için hayat pahalılığı karşısında kendimi koruyamamışım. Yani hiç zengin hissetmedim. Gibi bir şey yazmış. Bu da ilginç. Çünkü bunu biz yatırım değil de para koruma gibi düşünüyoruz. Farklı düşünüyoruz ama burada şunu sormak istiyorum. Döviz söz konusu olduğunda kazanç ile koruma arasında nasıl bir fark var aslında? Hani onu biraz açmak isterim. Bu ayrımı bizler bireyler nasıl yapacak? Koruma mı, kazanç mı?
1: Döviz hiçbir zaman aslında bir yatırım aracı değil. Yani belki her zaman bir korunma aracı gibi. Yani Türkiye'de yüksek enflasyonlu bir yer. Onun için insanlar zaman zaman da döviz krizleri yaşıyoruz biz. Aslına bakacak olursak Türkiye'nin bütün krizleri dövizle ilgili krizlerdir. Döviz bitti krizidir. Yani ya cari açık çok fazla yüksek veririz ya işte bütçeyi dengeleyemeyiz vesaire filan ama sonuçta o dışarıdan para getiremediğimizde, döviz getiremediğimizde yani doğrudan yatırım olabilir, sıcak para olabilir ama bir şekilde Türkiye'ye dövizi sokmazsak kendi tasarruflarımız, kendi birikimlerimiz yeterli değil. Ve de her zaman potansiyellerimizin üzerinde yaşama gibi bir derdimiz var. Onun için hep buradan bir medet umuyoruz. Zaman zaman da bu döviz patlıyor ya, hı hı. Bu sıkıntılardan
0: geçmiş
1: nedeniyle
0: oluşan.
1: Geçmiş yıllarda
0: öyle bir
1: oldu.
0: Şeyimiz var. Hafızamız
1: evet,
0: öyle.
1: Hafıza o yönde. Tabii Türk insanının hafızası. İşte onun için dolar başta olmak üzere. Temel para birimi de o. Yani dünyada her gün 9.6 trilyon dolarlık döviz işlemi yapılıyor her gün. Bunun da bir aya yani o döviz işlemi iki ayaktan oluştuğuna göre bir aya mutlaka dolar.
0: Tabii.
1: Onun için de herkesin bakışı oraya. Yani o kadar büyük rakamlar ki bunlar.
0: İnsanların
1: zaten
0: bir de, evet.
1: Günlük bazda yani dünya ticaretinin toplamı 33 trilyon dolar. Yani geçen sene böyleydi 2025'te. Bu sene de buna yakın bir yerlerde oluşur muhtemelen. Yani 33 trilyon dolar her gün 9.6 trilyon dolar. Demek ki 3,5-4 günde bütün dünya ticaretini finanse edebilecek işlem döviz piyasalarında yapılıyor.
0: Peki şimdi burada dövizi mesela yatırım aracı değil de ama şöyle oldu biraz da yani kendi tecrübelerimden istinaden söylüyorum. Bir noktadan sonra insanlar dövizi yatırım aracı olarak görmekten biraz vazgeçtiler gibi son dönemlerde. Hmm. Ama bunu da bir kalkan olarak düşünen de var tutayım diye. Şimdi bu kalkan her zaman aynı derecede korur mu? Yani hani döviz bunu dolarda, euroda, bunu şirketlerin döviz ihtiyacı, şirketlerin kendini koruma, kalkan yapma. Hmm. Yani her zaman aynı derecede koruyor mu? Hangi koşullarda bu dövizi biz kalkan olarak biraz daha zayıfladığını görüyoruz Hakan? Nasıl bir koşulda? Kalkan olarak soruyorum bunu tabii yani.
1: Yani şöyle politikalarla çok bağlı. Yani ülkelerin izlediği ekonomi politikaları özellikle para politikası burada belirleyici oluyor. Japonya için de bu dert var. Baktığınız zaman Çin Merkez Bankası'nın da derdi bu. Fed'in de derdi bu. Yani bir şekilde burayı ayarlamak gerekiyor. Çünkü bunun değerini çok yükselttiğiniz zaman belki alım gücü artıyor. Fakat bu sefer ekonomi kan kaybetmeye başlıyor. Mesela ihracatta, dış satımda sıkıntılar çekmeye başlıyorsunuz. Maliyetleriniz yukarıya çıkıyor. Ama enflasyonu dizginleyebilmek için şimdi bizde Türkiye'de de olduğu gibi 4 Haziran'dan sonra bu politika uygulanmaya başladı. 4 Haziran 2023'ten sonra bir dezenflasyon programı.
0: Evet.
1: Bu dezenflasyon programının da en önemli ayağı döviz kurlarıyla ilgili olan. Çünkü bir geçişkenlik var. Merkez Bankası'nın bununla ilgili çok araştırmaları var. Yani dövizdeki artışlar sonuçta enflasyona ciddi şekilde yansıyor. Yani bunun çeşitli ölçümleri var. %16 ile %40 arasında geçişkenlik
0: Peki,
1: olduğunu ifade ediyor.
0: Peki hangi koşullarda mesela şöyle diyelim, ben kendi adıma konuşuyorum. Dövizi yatırım olarak değil de gittim euro aldım kendime ya da dolar, hiç fark etmez. Çünkü belli bir param var, o paramı korumak istiyorum.
1: Evet.
0: Normal şartlar altında söylüyorum bunu tabii, yani dünyanın son geldiği son 4-5 sene için söylemiyorum. Onu aldım. Koruduğunu düşünüyorum. Yani en azından para değerini koruduğunu düşünüyorum. Ama bir noktada işte o bizim takipçimizin de yazdığı gibi aslında alım gücüm düştüğü için dedi ya, öyle yazmış. Aslında korunmadığımı gördüm. İşte o yüzden soruyorum, kalkan olarak kullandığımda dövizi ben nerede, hangi koşullarda zayıflıyor? Yani ABD'nin ya da Fed'in açıklamalarıyla mı? Ya da döviz piyasalarındaki gelişmelerle mi? Bir noktadan sonra o kalkan görevini çok da yerine getiremiyor gibi. Sadece Türkiye için konuşmuyorum, dünya için de konuşuyorum.
1: Evet.
0: Hangi koşullar bunlar?
1: Ama şimdi biz Türkiye'de yaşıyoruz.
0: Tabii.
1: Ve yaşadığımız şey şu anda dünyadan biraz farklı. O açıdan baktığınız zaman mesela şimdi enflasyon eğer aylık olarak %2-2,5 artıyorsa ama dövizin, yani diyelim ki sepet kurun, yani yarım euro yarım dolardan oluşan sepet kurun eğer Türk lirası karşısında %1,5 civarındaysa kaybı, o zaman sen hiçbir şekilde korunmuyorsun. İki kere daha problemli bir dönem
0: yaşıyorsun.
1: İşte
0: kalkan zayıflıyordu.
1: Kalkan çok ciddi şekilde zayıflıyor. Ama buna ihtiyacı olan kesimler yok mu? Var. Diyor.
0: Yüksek enflasyon dönemlerinde bu bahsettiğim dövizin korunma görevi biraz daha zayıflıyor baktığında. Eğer aynı şekilde sizin söylemiş olduğunuz
1: eğer döviz kuru tutulmuyorsa hayır.
0: Hayır. Hiç tutuluyorsa normal şartlar şu anki gündemde.
1: Tutuluyorsa kalkan rolü ciddi
0: ama
1: şekilde.
0: Ama tutulmuyorsa kalkan görevini görüyor.
1: Kalkan görevi görür. Yani belli oranda korur. Hatta genellikle bu durum mesela eğer tutuluyorsa bu daha da fazla. Diyelim ki ithal ürünlere karşı bir cazibe oluşuyor.
0: Doğru.
1: Kurlar tutuluyorsa, şimdi mesela Türkiye'de yaşanan o. İthal ürünlerde ciddi bir artış var.
0: Artış var.
1: Gerçi yani son birkaç aydır orada biraz bir zayıflama var. Çünkü talepte de bir daralma, durulma olduğu için orada da bir daralma var ama yani genel itibariyle ithalat daha cazip hale geliyor. O cazip hale gelince ister istemez insanlar buraya doğru yöneliyorlar. Buradaki malları alarak kendilerini bir anlamda koruyabiliyorlar. Enflasyona karşı da koruyabiliyorlar ithal ürünleri. Ya da gidip Yunanistan'da hatta İtalya'da filan tatil yapıp sonra Türkiye'ye gelip ya Türkiye'deki otellerden çok daha ucuza oralarda kaldık, çok daha iyi yemekleri daha ucuza yedik filan diyorlar. Nereden kaynaklanıyor? Çünkü kur üzerindeki baskı ister istemez oralarda Türk lirasını daha değerli hale geliyor. Alım gücü azalmıyor, aksine artmış oluyor kurla ilgili bakarsak. Ama genel olarak Türkiye'de tabii ki alım gücünün enflasyon nedeniyle son dönemde azaldığını görüyoruz.
0: Bir tane yine buradan bakıyorum çünkü yine bir takipçimiz şöyle demiş. Birikimini bir süre dövizde tutmuş. Bir tanesi daha bir takipçimiz daha yazmış. Birikimi bir süre dövizde tuttum. Sonra da dolar yükseldi. Biraz daha bekleyeyim demiş kendisi. Ama bir noktadan sonra hem ev fiyatları hem kur birlikte yükselince aslında hedefimden uzaklaştım sürekli. Onu fark ettim diye yazmış. İşte sorular sormuş.
1: Evet.
0: Mesela bu örnekten ilerlersek.
1: Maliyetler çok patladı çünkü. Yani hala orada talep yok, kredi yok.
0: Kredide
1: çok kısıtlar olduğu için. Hani ancak işte böyle ilk evin olacak da filan gençlere dönük bir takım uygulamalar var ama onlar da yeterli değil. Yani oradaki kısıtlardan dolayı insanlar ister istemez yani işte kredi bulamadıklarından, alamadıklarından evle aralarındaki fark, yani eve ulaşma işi, özellikle gençlerin arabaya ulaşma işi, otomobile ulaşma işi giderek erteleniyor
0: i̇şte bu
1: maalesef.
0: Bu takipçi de onu diyor. Ben dövizde bir yükseliyor biraz, bekleyeyim. Yani o da öyle
1: bu uygulanan
0: yazmış.
1: Uygulanan politika devam ettiği sürece kurda ya dövizde kalmak doğru bir tavır olmaz. Çünkü zaten politikanın temeli Türk lirasını cazip hale getirmek. Türk lirasını cazip hale getirerek tasarrufa yöneltip enflasyonu baskılamak. Ama şu sıralarda dünyadaki gelişmeler vesaire filan bu çok kolay olmuyor. Jeopolitik gelişmeler de etkiliyor. Amerika'nın tavrı da etkiliyor.
0: Fed de etkiliyor.
1: Fed'in tavrı da etkiliyor. Diğer Avrupa Merkez Bankası'nın yaklaşımları da etkiliyor. Yani orada da parite farklılıkları var mesela euro ile dolar arasında. Farklılıklar görülüyor ama yine en azından orası belli bir dengede. gidebiliyor. Bir de tabii yani biraz böyle uzak bir şey olmakla beraber artık bir şey ortaya çıktı. Acaba dolar önümüzdeki dönemde yıllardır olduğu gibi özellikle 1944'teki Bretton Woods anlaşmasından sonra tam bir hakimiyet kurduğu, bütün bu döviz piyasalarına kurduğu süreç önümüzdeki 10 yıllarda da devam edecek mi? Ya da ne kadar devam edebilecek? Doların gücü ne olacak? Alımlar üzerinde, ticaret üzerinde nasıl bir seyir izlenecek? Bu çok önemli bir hale geliyor. Çünkü Çin, yani ticaret çok farklılaşmaya başladı. İster istemez para birimleri ticareti izliyorlar. Yani bundan 30 yıl önce Batı hala en önemli üreticiydi. Ama bir zaman sonra ya biz dünyadaki katma değeri büyük kısmına el koymak için entelektüel sermaye, yazılım kodlarına, finansal araçlara kontrol edersek zaten dünyadaki katma değerin çoğunu da kontrol etmiş oluyoruz. Sanayi işi vesaire filan biraz hammallık diye bakıldı. Ama şu son 30 yılda görünen o ki ticaret de çok ciddi şekilde kaymaya başladı. Yani o üretici güçler Çin'dir, Pasifik'teki diğer ülkelerdir, Asya'daki diğer ülkeler, bunlar Brezilya bu arada, bunlar Güney Afrika vesaire. Daha üreten güçler haline geldiler. O üreten güçler şimdi yeni kendi aralarındaki ticareti arttıracak yeni para birimleri üzerine hareket etmeye çalışıyorlar.
0: Bu anlattıklarınızdan şu sonuç çıkıyor mu? Soru çıkıyor mu acaba? Şimdi bunu zaten çoğunlukla sanayici ve iş insanları ve sizler, ekonomi profesyonelleri de söylüyor. Yani Bretton Woods sistemi biraz daha zayıfladı. Bunu uzun zamandır konuşuyoruz ama. Şimdi burada o zaman şu soru çıkıyor. Hani ben dedim ya yayının başında bir kalkan olarak döviz, evet, kur riskini yönetmenin yolları dedim ya. Fakat burada bazı şeylerin de değiştiğini varsayarsak ya da değişmek üzere olduğunu varsayarsak, ABD kaynaklı tartışılan doların gücü kaynaklı, o zaman işin içine bu döviz kur riskini yönetmenin yollarında başka riskleri de yönetmek ve kalkan olarak kullanmak
1: tam
0: gibi bir
1: ona
0: şey
1: geliyor değil mi? Evet, lafı.
0: Anlamışım zaten demek ki.
1: Estağfurullah. Şöyle yani bu yeni dönem nedeniyle, hani eskiden normal dönemde diyorsun ya mesela.
0: Normal şartlarda.
1: Yani normal şartlarda, evet. İşte o normal şartlar kalmadı artık. Başka bir şartlar var. Artık serbest piyasa diye de bir şey kalmadı. Fiyat her şeyi belirler diye de bir şey kalmadı. Başka yani fiyat nihai hakemdi değil mi? Biz öyle biliyoruz. Ama şimdi öyle bir durum var mı? Karşılıklı bağımlılıklar barış getirirdi. Şimdi öyle bir durum var mı? Aksine karşılıklı bağımlılığınız fazlaysa bu sizin karşınızda ciddi şekilde silah olarak kullanılabilir hale geldi. Şimdi onun için bu daha riskler bu tarafta arttı. Eğer kalkan olarak görmek istiyorsanız bir kere sepetinizi çeşitlendirmeniz lazım. Yani sadece dolarda, sadece euroda filan olmaz. Böyle hatta yuanı, başka para birimlerini de eğer dövizle ilgili bir koruma kalkanı kendinize yapacaksanız bunlar sonuçta tercih meselesi. Biraz daha sepet yapabilirsiniz. Kendinizi koruyabilirsiniz. Yani farklılaşmaya başladı.
0: Anladım. Kur riskinden ziyade başka şeylerin yatırım araçları da kullanarak aslında sen riskini, sadece döviz değil, riskini yönetmenin yollarını
1: daha
0: bulacaksın.
1: Kalkanını güçlendirebilirsin. Peki. Yatırım fonları mesela var.
0: Evet.
1: İşte senedi yatırım fonları olduğu gibi dövizle de ilgili
0: altın
1: fonlar
0: var. Değerli metaller de var. Peki döviz denildiğinde bizim aklımıza ne geliyor? İşte dolar geliyor, euro geliyor, sterlin geliyor Türkiye'de. Yani dünyada da öyle gerçi.
1: İsviçre frangını unutmayalım.
0: Tabii.
1: Bir ara çok meşhurdu.
0: Bir ara çok. Evet. Japon yeni de bir ara hatırlayın. Japon yeniyle.
1: Japon yeni fiziki olarak
0: yok,
1: elde
0: olmaz. Yok, bir ara hatırlasanız da 15-20 sene mi oluyor? Belki daha fazla yen kredisi kullanarak ev alanlar
1: kredi
0: olmuştu.
1: Kredi kullanır, doğru.
0: Yani
1: kredi
0: hayır oradan
1: fiziki
0: kaldı.
1: Olarak olmaz.
0: Tabii tabii.
1: Hani yok. Bir de cüzdanda yok, ya da yastık altında
0: yeni
1: saklama
0: görmedim
1: durumu
0: ben
1: var ya.
0: Hep dolar yen derim ama daha yeni görmedim yani fiziki olarak. Şimdi hep bu ilk dolar, euro ve pound geliyor ya. Bu para birimlerinin birbirleri olan ilişkileri nasıl? Bir de bunlar dışında kalan dövizler nasıl değerlendirilebilir? Değerlendirilebilir derken yatırım olarak demiyorum, yani yatırım tavsiyesi olarak demiyorum. Farklı bir felsefi açıdan soruyorum bunu. Hani yuan dedik, İsviçre frangı dedik, mesela Japon yeni dedik. Bunlarla peki bunların dışında kalan dövizler hakkında da dediniz ya farklı para birimleri, evet, farklı şeyler çıktı artık. Mesela kriptolar bile çıktı yani hani
1: doğru,
0: baktığında.
1: Doğru, bitcoinler, şunlar,
0: değil
1: bunlar
0: mi?
1: Evet.
0: Onu nasıl değerlendirirsiniz bunlar dışında kalan birbirleriyle ilişkilerini ve bunlar dışında kalan
1: dövizleri? Sonuçta paranın bir takım fonksiyonları var. Bunları hangisi, yani bir ödeme aracı değil mi? Bir alışveriş aracı vesaire. Yani bunlara bakmak gerekiyor. Ama aynı zamanda bir tür yatırım aracı da, yani para yani bir yere yatırıyorsan, mesela üretime yatırıyorsan, bir eve yatırıyorsan, yani bu fonksiyonu da olan bir şey. Bunu sağlayan her şey aslında para gibi kabul görebilir. Burada yıllar yılı dolar en güçlü olanı temsil ettiği için büyük ölçüde ve en kolay değiştirilebilir olanı. Çünkü o değiş tokuşun da kolay yapılabilmesi lazım. Sen nereye gidersen git, dolarla bir işlem yapabilirsin, bir şey satın alabilirsin. Ama şimdi yani felsefi boyut deyince felsefi boyutunu bilmiyorum ama
0: ya felsefeden kastım hani yatırım
1: arka planı
0: evet,
1: şöyle.
0: Ya kalan dövizler nasıl değerlendirilmeli derken oradaki sorum
1: hangi
0: dövizleri alalım satalım değil.
1: Yok
0: kalan dövizlerin birbirleriyle yani ilişkiler açısından.
1: İlişkiler açısından.
0: Felsefeden kastım o kelime geldi aklıma, onu söyleyeyim.
1: Tamam, ben de onu tam söyleyeceğim. 2000 yılında bakıyorum, Çin'in ABD, Avrupa ve Japonya'ya olan ihracatı, toplam ihracatının %55'i. Şimdi bu 35'in altına indi. Kendisinin kuşak yol dediği işte bizim gibi ülkelerle olan ticareti 2000 yılında %15 iken şimdi %45'e çıktı. Yani dünyada ticaret şekil değiştiriyor. Ticaret şekil değiştirince en son Hürmüz'de ne görüyoruz? İki şey görüyoruz. Bir, Hürmüz Boğazı kapandığında petrol ne olacak filan dendiğinde dolara koşuyorlar. Hı hı. İkincisi diyorlar ki yuanla da alım satım yapılabilir. Evet. Değil mi? Şimdi İran bunu söylüyor. Boşver İran'ı, İran hadi Çin'in müttefiki ya da öyle olmak durumunda diyelim. Birleşik Arap Emirlikleri de yuanla da biz petrol alıp satabiliriz dedi. Yani ticaretin yapısı değiştikçe tabii ki bazı ülkelerin para birimleri ön plana çıkmaya başlıyor ve onların ticaretteki ağırlıkları artıyor. Ticaretteki ağırlıkları arttıkça döviz piyasalarındaki işlemlerdeki ağırlıkları da artacaktır. Mesela şu sıralarda böyle önde gelen, aklı fikrine güvenilebilecek finansal danışmanlar yuanla borçlanmayı da ön plana çıkarmaya başladı. Çünkü Çin enflasyon değil, aksine enflasyonu, onun da kendi sorunları var. Orada da devlet illaki büyük ölçekli yatırım yapacaksın, büyük ölçekli üretim yapacaksın, maliyetlerini düşüreceksin falan gibi baskıladığından dolayı Çin'de çok ciddi bir üretim kapasitesi var. Bu üretim kapasitesini işletebilmek için diğer ülkelerin üretim kapasitesine sürekli baskıda bulunuyor. Bunun için bunu da ama kendi mallarını satmak için de devreye kendi finans sistemini koymaya başladı. Ben seni kredilendireyim. Şu anda bana verme. Ama ne oluyor?
0: Oyunun kuralları değişiyor.
1: Oyunun kuralları değişiyor aynen. Ve yuan'ın şeyi artmaya başlıyor.
0: Tam oradan
1: etkisi.
0: Siz konuşurken şimdi hani bir kalkan olarak döviz diyoruz. Döviz deyince bizim kafamız hep dolar eşittir oluyordu ya. Demek ki artık
1: lazım.
0: Bu değişti.
1: Tabii.
0: Değişiyor.
1: Değişiyor.
0: Yani bunun içine yuan'ı koyarsın, ne bileyim. Yani dövizi sadece dolar olarak biz öyle düşündüğümüz için sizin anlattıklarınızdan başka para birimlerinde aslında kendini kalkan olarak kullanabileceğin bir duruma doğru dünya evriliyor gibi gözüküyor şimdilik yani.
1: Evet, sepet yaparsan, çeşitlendirirsen sepetini,
0: zaman
1: o kalkanı güçlendirme imkanı var.
0: Peki günlük hayatta kur riskini yönetmek dediğimiz şeyi bir örneklendirirsek nasıl bir örnek veririz? Günlük hayat için yani kur riskini yönetmek.
1: Valla şirketler için bu çok önemli bir konu. Dediğim gibi eğer ihracat yapıyorsan, ithalat yapıyorsan burayı her an takip etmek zorundasın. Hatta petrol fiyatlarını bile takip etmek zorundasın. Çünkü petroldeki gelişmeler artık doları mesela çok ciddi etkiliyor. Euro'yu çok ciddi etkiliyor.
0: Bütün hepsini etkiliyor. Bütün borsaları da etkiliyor. Dün...
1: Etkiliyor ama mesela Euro'yu falan oralarda mesela Çin tutmuş 1,2 milyar tonluk kendisine şey yapmış, depo yapmış petrolden. Onu daha az etkiliyor.
0: Ha, doğru.
1: Ama öbür yapmadıysan seni daha fazla etkiliyor gibi. Türkiye fazla etkilenmedi bu arada, yani o da önemli bir konu. Ama tabii ki fiyatlar buralarda kalırsa, mesela bu sene enerji faturamız 50 milyar değil, 55 milyar değil, 75 milyar dolar da gelme ihtimali var.
0: Evet.
1: Hani baktığın zaman. Bunlar da etkili oluyor. Eğer bir şey, elindeki bir şey azalıyorsa onun fiyatı ister istemez artıyor. Sen ne kadar farklı bir politika uygulasan bile bir yerden sonra dolar matbaan ya da başka bir döviz matbaan olmadığı için ister istemez onların o baskısına dayanman zorlaşıyor.
0: Peki şöyle bir örnek verebilir miyim? Siz konuşurken o da geldi aklıma, hani günlük hayatta kur riskini yönetmek derken. Diyelim ben evleneceğim, ki evliyim aslında ama diyelim ikinci evi.
1: O kadar döviz krizi.
0: Kriz değil. Peki. Şöyle evli esprisine söyledim. Ben bir şey yapıyorum. Mesela herhangi bir hadi evleneyim diyorum mesela. Onun için de bir borçlanacağım ve gidiyorum halamdan, dayımdan döviz alıyorum. Şimdi acaba nasıl yönetilirden kastım? Evet. Çok bireysel, çok basit örnek olarak. Şimdi benim ne yapmam lazım o zaman? Çünkü borcu öyle almış.
1: Türk
0: nasıl
1: lirası
0: yöneteceğim
1: kazanıyorsan
0: ben?
1: Türk lirası borçlan.
0: Yani bu riski nasıl yöneteceğim?
1: Bu riski böyle yöneteceksin. Eğer
0: hangi para biriminden borçlanıyorsan o para biriminde devam.
1: Ne kazanıyorsan oradan
0: bu şekilde yönetebileceksin.
1: Tabii, çünkü öyle ödeyebilirsin. Döviz kazanmıyorsan, dövizde bir patlama, çatlama diye ifade ettiğimiz bir devalüasyon ya da bir hızlı artış olursa onu yönetemezsin.
0: Şu açıdan dedim tamamen. Hani aldım bir döviz, yuan aldım halamdan borç. Evet. Para kazanıyorum ama onu dedim ki
1: halamdan yuana geçtim. Halamdan yuan borç. Peki, güzel oldu.
0: Halam Çinli diyormuş. Espri bir yana. Yani biraz uçuk bir örnek olsun diye söylüyorum. Yuan aldım ben. Fakat ona dedim ki bir sene sonra ödeyeceğim senin borcunu. Hı-hı. Fakat bu arada ben kendi yerel para biriminden paramı kazanıyorum.
1: Tamam.
0: Dolayısıyla yuanla ilgili bir kendimi yönetmeye olmam lazım bir yıl içerisinde. Kur burada nasıl yöneteceğim kur riskini kendimi? Yani çok uçuk bir örnek verdim.
1: Yok hayır, hiç uçuk bir örnek yuan değil. Bunu yapıyor yuan. İnsanlar. Hı. Yani yuan da olur, bu euro. Mesela yani, 2024 sterling. Yılında euro borçlanmış olsaydın herkese göre çok daha az para ödeyecektin. Çünkü Türk lirası karşısındaki şeyi
0: artışı
1: değer artışı %12 oldu. Halbuki o sene enflasyon 44 oldu.
0: Hmm. Yani bunları da iyi okuman gerekiyor.
1: Bunları da iyi okuman lazım. O politikaların devam edip etmeyeceğini görmen lazım. Mesela rezervleri takip etmen lazım. Bunun elinde yeterince rezerv var mı?
0: Hmm. Tecrübe, deneyim ya da haber akışına bakarak sen kendi riskini bu şekilde yönetirsin gibi diyeyim. Hiçbir yani, şey kolay değil biliyorum da hani.
1: Mutlaka o tecrübelere bakmak gerekir. İlk takip etmek gerekir ama şu anda öyle bir dönemdeyiz ki bir tür, yani nasıl diyelim, böyle film arası gibi tarihin bir şeyi, bir ara verdiği bir dönem. Bir paradigma değişikliğinin yaşandığı bir dönem. Oyunun kuralları değişiyor az önce söylediğin gibi. Bu süreçlerde her şey çok hızlı değişebiliyor. Büyük oynaklıklar yaşanabiliyor. Onun için yine en iyisi hangi para birimiyle kazanıyorsan, bireyler için söylüyorum, onun üzerinden devam etmek daha doğru. Ama söylediğin şeyler yapılamaz mı? Yapılabilir. Yapıldı mı KKM döneminde? %35 civarında,
0: evet.
1: Dolara faiz verdik. Dünyada böyle bir şey yok. Dolara niye faiz verdik? Bozdur dolarını, getir.
0: TL'ye
1: ben sana
0: yapalım.
1: Evet, TL'ne faiz veriyorum dedin ama.
0: O da döviz rezervlerini arttırmak için tabii bitirdik.
1: Yapıldı ama evet. Oldu da. Yani çok ciddi bir yere geldi.
0: Peki şimdi döviz piyasasında, yani daha doğrusu piyasalarda en sık yapılan hatalar duygusal nedenlerden mi, bilgi eksikliği nedenlerinden meydana geliyor tecrübelerinize göre, etrafınızdaki insanlara göre. Yani şöyle, siz çok uzun zamandır ekonomi gazetecisiniz, evet. Çünkü mutlaka bir sürü etrafınıza görmüşsünüzdür. Evet. Bu duygusal nedenlerle mi oluyor bu hatalar?
1: Bence hepsinin...
0: Yoksa bilgi eksikliği mi?
1: Bence finansal okuryazarlık eksikliği de var. Ama ben Türkiye'de finansal okuryazarlık eksikliğinin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü halkımız, vatandaş genellikle yaptığı işlerde haklı çıkıyor. Yapma desen de haklı çıkıyor. Yani uzun vadede mutlaka o haklı çıkıyor. Bunun çok defa örneklerine rastladık. Onun için bir sağduyu var. Hı. Zaten ekonominin de çok önemli bir bölümü aslında sağduyudur. Ekonomi ekonomistlere bırakılmaz denmesinin ardındaki şey de budur. Yani sağduyuyla hareket edebilmek lazım. Tecrübeleri iyi özümsemek lazım ama tabii ki bilgi de gerekli. Yani bilgisiz karar olmuyor çünkü. Doğru bilgi ama çok önemli. Eğer spekülatif işleriyle yerlerde, merkezlerden üretilen bilgilerle karşı karşıyaysan, biz bunu rastlıyoruz. Bazen bunu bizim bazı meslektaşlarımız da yapıyor. Yani YouTube'da, başka bir yerlerde çıkıyorlar. Şöyle olacak, böyle olacak. Niye olacak? Olma ihtimali yok. İşte şu anda bir politika izleniyor.
0: Evet.
1: O politikanın da bir arkasında bir ciddi döviz rezervi var. Bu şu anda olmaz. Bir zaman sonra olabilir.
0: O zaman ama süzerek alacaksın bilgiyi de.
1: Süzerek almak lazım. İyi, o sağduyu orada
0: devreye girecek.
1: Çok önemli.
0: Peki
1: diyelim.
0: Dövizle aceleyle hareket etmek, planla hareket etmek arasında fark ne? Bu fark nasıl ihtiyaç sonuçları? Mesela bir hadise yaşandı. Bekliyorsun, planla hareket
1: evet.
0: ediyorsun veya birden panikliyorsun, hemen bir icraata geçiyorsun. Herhangi bir aksiyon alıyorsun.
1: Valla ben şöyle düşünüyorum.
0: Planlı mı daha?
1: Ya bunun
0: yani
1: tersi genellikle daha çok söylenir ama. Ya şimdi böylesi kriz dönemlerinde plan olmaz ki, işlemez. Aceleci olmadan acele etmek lazım. Ya aceleci böyle panik içinde hareket etmeden.
0: Sakin, sağduyulu yine.
1: Acele de etmek lazım. Çünkü çok rahatlıkla gol yeme ihtimalinde yüksek. Hani baktığın zaman. Onun için yani bir an belki durup bakmak, değerlendirmek gerekir. Ama bunu da çok uzatmamak lazım. Çünkü genellikle bir dalga gelir. O ilk dalga işaret verir. Eğer krize doğru gidecekse ikinci dalga daha yüksek bir yerden, ya daha yükselerek gelir. Genelde yaşadığımız şey bu. Ama bugüne kadar hiçbir gelişkin bilgisayar modeli de dahil, hiçbir yazılım dahil insan duygusunu yöneten, insan davranışlarını yöneten ve ölçebilen hiçbir şey çıkmadı. Biraz siyasi gelişmelere bağlı olabiliyor. Biraz insanların hayatla ilgili tavırlarına bağlı olabiliyor. Mesela ben gençlerle daha benim yaşımdaki insanlar arasında da ciddi farkların oluşmaya başladığını görüyorum tavır olarak da. Onlar mesela bu kadar döviz kalkanı vesaire filan gibi konularla bakmıyorlar. Yani bizim kuşak, o boomer kuşağı filan daha bunlarla ilgili, ama daha yeni kuşak diyelim çok bunlarla ilgili değil. Onlar kalkanlarını başka yerde oluşturuyorlar. Mesela fazla ev almakla, araba almakla çok ilgilenmiyorlar. Nasıl olsa oralara ulaşamayacağım diye. Gidip işte bir takım kendilerini keyif verecek harcamalar yaparak, bu kahve içmek de olabilir, başka bir şey de olabilir. Ben gençlerin mesela Kapalı Çarşı'yı da gözlemliyorum. Öyle gelip orada hareket, eskiden çok ciddi yoğunluklar olurdu o sokaklarda. O ne olacak vesaire filan diye. Şimdi böyle bir yoğunluk yok. Ama döviz bürolarında da yoğunluk yok ve daha çok işlem yapanlar diyelim hani 45 yaşının üstü gibi. Hani
0: bizler.
1: Çok gençler.
0: Evet.
1: Yok sen öyle o odalara gelmemişsin.
0: Herkes biliyor ya, merak etmeyin. yani gençler
1: evet,
0: arasında da, nesiller arasında da paradigmalar değişiyor.
1: Evet.
0: Orada da hani dediniz ya, bir şeyler değişiyor, bir reklam
1: doğru.
0: Arası gibi. Nesiller arasında demek ki.
1: Reklam arası değil, film arası.
0: Film arası, özür dilerim. Evet. Film arası gibi
1: reklam
0: gençlerde
1: arası
0: de aynı şekilde. Peki dövize bakarken insanların en çok kaçırdığı şey ne sizce? Yani mesela döviz hareketlerine bakıyor. Dolar olur, euro olur, sterlin olur. Bilmiyorum, o yuan olur dediğiniz gibi. Brezilya reali olur. Ona bakarken ya da izlerken en çok gözünden ne kaçırıyor mesela? Şunu demek istiyorum. Açayım biraz daha soruyu. Evet. Gündemindeki gelişmeler ya da gelecekte beklentiler ya da geçmişteki tarihte yaşananlar. Bunun hangisini daha çok gözden kaçırıyor insanlar? Size
1: bence
0: göre.
1: Hepsini gözden kaçırıyorlar. Çünkü doğru düzgün hiçbir şeyi izlemiyorlar. Daha çok bir tür sürü psikolojisiyle hareket ediyoruz genellikle. Ama bu da işe yarıyor. Çünkü ne oluyor? Çok geniş kitleler aynı şekilde davranmaya, birbirinden etkilenerek başlayınca o bir anlamda kehanetin kendini doğrulaması gibi oraya doğru gidiyor piyasalarda. Yani şimdi mesela piyasalar çoğu zaman iyimserlik satın alıyorlar,
0: evet.
1: Değil mi? Onu fiyatlıyorlar. Ya gerçek duruma bakıyorsun, hiç öyle bir durum değil. Şimdi İran'la Amerika arasında hiçbir konuda, hiçbir temel konuda uzlaşma yok. Ama bütün piyasalar hala burada sanki bir anlaşma oldu olacak, yani şimdi imzalan onu fiyatlıyorlar, onu satın alıyorlar. Yani çünkü böyle olması gerektiği düşüncesi insanlara yayılıyor. Tabii ki bunun bir takım kanaat önderleri var, bir takım ajanları var. Yani onların etkileriyle de bu böyle yaygınlaşıyor.
0: O i̇şte zaman riski biraz daha olayda. İyi yönetebilip kalkan ya da korunma aracı psikolojisine biraz daha girmiş olabilir insanımız. Biraz da gençlerin de belki yeni neslinde alakası vardır bunun, alttan gelenlerinde. Bizim yaşadığımız dönemlerdeki aynı tecrübeleri sahip olmadıkları için onların kafası başka ilerliyor.
1: Hiçbir şey homojen değil.
0: Aynen.
1: Yani o ki onun içerisinde de dolarla, bitcoinle, bilmem kriptolarla ilgilenen geniş kesimler var.
0: Tabii.
1: Evet, onlar mesela oralarla daha ilgileniyorlar. Yani bir dövize doğrudan bir yatırım yerine, o da aslında bir tür döviz yatırımı sayılır. Altın da bir tür döviz yatırımı
0: korunma
1: sayılır.
0: Sayılır.
1: Tabii.
0: Her şey.
1: Altın bizde çıkıyor ama büyük ölçüde hani biz hala ithal ederek ona döviz ödediğimize göre o da bir tür döviz yatırımı sayılır. Zaten dünyada da öyle belirleniyor.
0: Bu podcastler yatırım odaklı podcastlerde çok değerli konukları ağırlıyoruz sizler gibi. Hep gözlemlediğim bir şey var. Eski ezberler ekonomide bozuluyor.
1: Doğru.
0: Yeni paradigmalar
1: doğru.
0: Ortaya çıkıyor. Biz eski bilgilerimizle yeni yorumlarken farklı açıdan görmeye çalışıyoruz. Ben onu anlıyorum.
1: Evet,
0: yani burada yaptığım bütün bölümlerde o çıkıyor.
1: Evet.
0: Peki bu dinleyici bu bölümde dinlediği zaman en çok neyi aklında tutar? Ne en çok dikkatini çeker şu konuştuklarımız konuda? Çinli hala mı?
1: Yok. Bence şöyle, ya bu ne, hangi para birimiyle kazanıyorsan o para birimiyle hayattaki ilişkilerini ayarla, borcunu vesairesi filan. Bu önemli bir konu ama hani bu akılda kalır mı? Yoksa insanlar gene ya ne zaman bu kurlar patlar? Çünkü bunun üzerinde büyük bir baskı oluşmadı mı? Sorusunun cevabına daha çok odaklanırlar. Oraya ilişkin de yani sanki burada döviz rezervini, hala Merkez Bankası'nın döviz rezervini takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki dünyadaki gelişmeleri de, çünkü bir noktadan sonra orası, yani dövizin kaynağı dışarısı olduğuna
0: dolar
1: göre
0: yani.
1: Neyse Euro'ysa
0: Avrupa,
1: Avrupa önemli. Oradaki gelişmeleri de izlemek önemlidir diye vurgulamaya çalıştık. Ama bunu da sadece dolar ve euro ile bırakmayın. Başka para birimlerine de bakın.
0: Bakarken de o ülkelerin de haberlerine de bakmakta.
1: O ülkelerin ne yaptığını da iyi izlemek lazım. Japonya'da 75 milyar dolarlık paket açıkladı şimdi. Şimdi ne yapıyor? Bir yerleri destekleyebilmek için kendi elindeki dolara bağlı bir takım tahvilleri satıyor. İçeriye bunu destek yapmaya çalışıyor. Doları satmaya çalışınca Japonya gibi dünya ekonomisi içerisinde %5 gibi bir paya sahip bir ülke, o zaman doların değeri üzerinde çeşitli etkilerde bulunuyor. Değil mi? Yani bunu da takip edebilmek lazım ama bu biraz da profesyonellik gerektiriyor. O açıdan eğer illa ben yabancı paralar üzerine bir yatırım yapmak,
0: ya
1: burayı bir kalkan
0: işte
1: olarak kullanmak
0: bileyim
1: istiyorum diyorsanız, daha profesyonellerin yönettiği, bir böyle aceleci davranma karşısında daha az panik yapacak ve bunu daha doğru yönetebilecek kurumlardan faydalanmak daha doğru bir şey olabilir.
0: Çok teşekkür ediyorum Hakan Güldağ. Sağ ol.
1: Davet için ben teşekkür ediyorum.
0: Kolay bir şeyden geçmiyor dünya ekonomik açıdan. Biz de öğrenerek devam ediyoruz yolumuza. Hala öğreneceğimiz çok şey var, öyle görünüyor.
1: Başka da şansımız yok zaten.
0: Yok, doğru, hakikaten.
1: Dükkanı gidip gidecek halimiz yok. Öğreneceğiz.
0: Çok teşekkürler tekrardan. Evet, bir yatırım odaklı podcast'in de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, emtia nedir?
2: Petrol, buğday veya bakır. Emtia dendiğinde akla ilk gelen bu örneklerin hepsi doğru. Ancak emtiayı gerçekten anlamak için onun ne olmadığını kavramak gerek. Emtia özünde ticarete konu olan ve standart nitelik taşıyan tüm malların genel adıdır. Ancak onu hisse senedi, fon veya döviz gibi saf finansal varlıklardan ayıran temel fark doğrudan fiziksel dünyaya ve ham maddeye dayanmasıdır. Bir emtiaya yöneldiğinizde bir şirketin gelecekteki performansına veya bilançosuna ortak olmak yerine doğrudan o ürünün kendisine yani dünyanın temel yapı taşlarına yatırım yapmış olursunuz. Emtia dünyası enerjiden tarım ürünlerine, sanayi metallerinden hayvancılığa kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsar. Kıymetli madenler de emtia sınıfına girmekle birlikte özellikle petrol, buğday veya bakır gibi ürünler reel üretimin doğrudan girdisidir. Her grubun arz talep dinamikleri birbirinden tamamen farklı. Bir sektörde kriz, diğerinde fırsat demek olabilir. Bu çeşitlilik emtia dünyasını hem karmaşık hem de son derece ilgi çekici kılıyor. Özetle, emtia yatırımı şirketlerin bilançolarına veya performansına değil, dünyanın ham madde ihtiyacına ve küresel arz talep dengesine odaklanmaktır. Bu yönüyle emtialar, finans piyasalarından ziyade reel ekonominin nabzını doğrudan tutan varlıklar.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Leppard fame.

0: Odea Radyo.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba herkese. Evet, gündemi birlikte değerlendirdiğimiz bir başka programa hoş geldiniz. Bugün de ekonomi haberlerinde son yıllarda belki de en çok duyduğumuz ama aynı zamanda benim de dikkatimi çeken unsurlardan biri, en az anlaşılan kavramlardan birini konuşmak istiyorum. Daha anlaşılır hale getirebilmek amacıyla. Bu kavram makro ihtiyati önlemler. Yani Merkez Bankası açıklamalarında duyuyoruz bunu, BDDK kararlarında görüyoruz. Ekonomi yönetimi yeni bir düzenleme açıkladığında yine karşımıza çıkıyor. Ama çoğu zaman şu soru aklımıza geliyor. Dediğim gibi ben de çok karşılaşıyorum. Bu makro ihtiyati önlem tam olarak nedir? Neden sürekli yeni düzenlemeler geliyor? Ya da faizi arttırmak ya da düşürmek yetmiyor mu? Neden ekstra bir makro ihtiyati önlemler almak durumunda kalıyoruz? Benim bu programdaki amacım bugün bunları mümkün olduğunca basit bir dille konuşmak. Çünkü aslında bu kavramı anladığınızda son yıllarda Türkiye'de neden bu kadar çok düzenleme yapıldığını da anlamış olacağız diye umuyorum. Önce şu sorudan başlayalım. Yani bir ekonomide Merkez Bankası'nın en önemli aracı nedir? Bunu artık hepimiz biliyoruz. Elbette faiz. Yani faizi arttırırsınız, kredi kullanmak pahalı hale gelir, talep yavaşlar, enflasyon düşmeye başlar ya da tam tersi faizi düşürürsünüz, kredi kullanmak kolaylaşır, ekonomi canlanır. Bu kadar basit aslında. Ama gerçek hayatta işler her zaman bu kadar basit olmuyor. Çünkü ekonomik birimler açısından, çeşitli ekonomik birimler açısından tek tip bir beklenti işaret etmiyor ve herkes aynı davranmıyor. Yani her ekonomik birim, reel sektör, hane halkı, piyasa katılımcı, bunlar aynı davranış biçimini seyretmeyebiliyorlar. İşte tam burada makro ihtiyati politikalar devreye giriyor. Şimdi bir benzetme yapacağım, basit bir benzetme. Şöyle düşünelim. Diyelim ki bir şehirde trafik çok yoğun. Örneğin İstanbul'da ne yapılabilir? Birinci seçenek, diyelim ki hız limitiyle ilgili bir şey yapabilirsiniz ya da ne bileyim işte trafiği daha az yoğun hale getirmek için böyle çok sert önlemler alabilirsiniz. Bu sert ve kesin somut önlem faiz politikası. Bu herkese etkiler. Ama bazen sorun bütün şehir değildir. Örneğin şehirde trafik yoğundur ama belirli yerlerde trafik vardır. Siz attığınız bu somut adımla aslında bütün şehri, trafiğini ile ilgili bir adım atmış olursunuz. Dolayısıyla aslında bazı yerlerde birazca gereksizce ya da orayı ekstra boğacak adımlar atmış olabilirsiniz. İşte bu burada biraz daha spesifik hale getirmek için önlemleri, biraz daha işte böyle bir faiz politikasıyla genel geçer bütün ekonomiye yayılacak bir etkiden ziyade bazı spesifik alanlara ilişkin adımlar atmak istersiniz. İşte bunları biz makro ihtiyati önlemler diyoruz. Yani ekonomiyi bütün haliyle aynı şekilde etkilemek yerine sorunun olduğu alanı hedef alırsınız. Yani aslında bu trafik benzetmemle biraz bunu yapmaya çalışmıştım. Umarım başarabilmişimdir. Şimdi mesela Türkiye'den örnek verelim. Diyelim ki tüketici kredileri çok hızlı büyüyor ve insanlar sürekli kredi çekiyorlar. İşte dayanıklı tüketim malları alıyorlar, ithal ürün talebi artıyor, enflasyon yükseliyor. Şimdi Merkez Bankası ne yapabilir? Faiz arttırabilir tabii ama bunun başka etkileri de olur. Yani bundan yatırım yapan şirketler de etkilenebilir, ihracatçı da etkilenir, üretici de etkilenir. Ama konu sadece, yani burada tabii çok spesifik örnekler veriyoruz, tüketici kredileri alakalıysa bunun yerine örneğin ihtiyaç kredilerine bir sınırlama getirebilir. İşte kredi kartı taksitlerini azaltabilir. İşte bunlara, bu önlemlerin her birine biz makro ihtiyati politika, makro ihtiyati önlem diyoruz. Yani sorunun olduğu bölgeyi müdahale olarak da algılayabiliriz. Türkiye son yıllarda bu araçları oldukça yoğun kullandı. Yani hatırlayalım, biz bu kredi kartlarında taksit sayılarının değiştirilmesi, taşıt kredilerine sınırlamalar getirilmesi, ihtiyaç kredilerinde vadelerin değiştirilmesi, bankalara kredi büyüme limitleri getirilmesi ki şu anda halen geçerlilikte ve son derecede önemli ve sıkı duruşu destekleyen bir makro ihtiyati önlem. Bunun dışında mesela zorunlu karşılık oranlarındaki değişimler, bazı kredilerde ilave yükümlülüklerin arttırılması, bunların hepsi aslında aynı amaca hizmet ediyor. Ekonomide işte aşırıya kaçan bir kredi genişlemesi ya da tam tersi yönde bir gelişme varsa bunları spesifik adımlarla kontrol etmek. Şimdi akla şu soru geliyor tabii. İşte madem faiz zaten yüksek, neden bir de bunlara ihtiyaç duyuluyor? Yani çünkü faiz yüksek olsa bile, çünkü bazı alanlarda halen kredi büyümesi devam edebiliyor. Mesela ticari krediler çok hızlı artabiliyor. Burada hemen çok daha baş programlarda, daha ilk programlarımızda mutlaka altını çizdiğim ve halen çok önemli olarak gördüğüm bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Hatta bu yayının başında da ifade ettim. Yani ekonomik bilimler arasındaki beklenti farklılığından ve bunun aslında politika yapıcı açısından önemli bir zorluk işaret etmesi açısından. Şimdi faiz yüksek ama kime göre? Eğer ülkede beklentiler çok enflasyon açısından çok bozulmuşsa bazı ekonomik birimlere göre faiz yüksek olmayabiliyor. Örneğin biz burada da çok konuşuyoruz. Sektörel olarak enflasyon beklentilerine baktığımızda işte reel sektörün bir sene sonrasına ilişkin enflasyon tahmini farklı. Piyasa katılımcılarının bizlerin bir sene sonrasına ilişkin enflasyon tahminleri farklı. Hane halkının başka. Yani baktığımızda hane halkının %40'ların üzerinde yanlış hatırlamıyorsam en son. Reel sektörün %30'lar civarında. Piyasa katılımcıların ise %25'ler civarında. Dediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla aslında her birinin enflasyon beklentisi farklı ve birbirinden de bayağı fark ayrı. Yani dışarıda tüketici %40'ların üzerinde bir enflasyon bekleyişine sahipken piyasa katılımcısı için mesela işte %20'lerde diyorum ya da reel sektör için. Yani fiyat yapıcılar açısından farklı, tüketiciler açısından farklı bir enflasyon beklentisi var. Dolayısıyla siz faizi bir yere yükselttiğinizde bunun ifade ettiği reel faiz hane halkı ve tüketici için başka oluyor, reel sektör için başka oluyor. Belki de daha yüksek bir enflasyon beklentisine sahip olduğu için tüketici mevcut faizi yeteri kadar yüksek bulmayıp tüketime devam edebiliyor. Dolayısıyla da faiz yüksek olsa bile bazı alanlarda kredi büyümesi devam edebiliyor. İşte bu noktada makro ihtiyati önlemler işin içine giriyor. Örneğin bu kredi büyümesine getirilen sınırlamalar bu anlamda önemli ve daha yakın dönemde de aslında biraz daha sınırlamaların sesinin açıldığını gördük. Yani bu faiz seviyesine rağmen kredilerdeki artışın önüne geçmek için bir yan önlem daha alıyorsunuz. İşte biz bu yan önleme makro ihtiyati önlem diyoruz. Yani makro ihtiyati önlemler, bu arada şunu da ifade edelim, sadece enflasyon için kullanılmaz. Daha önemli bir amacı da finansal istikrar. Yani ne zaman biz bunları konuşmaya başladık? Hatırlarsanız 2008 küresel krizde birçok ülkede bankalar çok fazla risk almıştı. Yani konut kredileri hızla büyümüştü, borçluluk çok yükselmişti. Sonra ne oldu? Sistem çöktü. Finansal istikrarsızlık yarattı. İşte o krizden sonra bütün dünyada aslında bu makro ihtiyati politikalar çok daha önem kazandı. Çünkü amaç yalnızca bugünü değil, yarın oluşabilecek finansal istikrarsızlığı da önlemek. Dolayısıyla aslında bu tip önlemlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade etmekte bir yarar olduğunu düşünüyorum. Biraz daha örnekler vereyim belki daha iyi anlaşılabilmek açısından. Diyelim ki bir ülkede konut fiyatları çok hızlı artıyor. Herkes de kredi çekip ev almaya başlıyor. Bu durumda Merkez Bankası ne yapabilir? Yine ilk aracı olan, en güçlü aracı olan faizi arttırabilir ama biraz önce söylediğimiz gibi bu bütün ekonomiyi etkiler. Bunun yerine mesela konut kredilerine yönelik ekstra adımlar atabilir. Spesifik olarak işte peşinat oranını arttırabilir, kredi tutarını sınırlayabilir, der ki ikinci ev alacak kişilere farklı kurallar koyabilir. İşte bunlar makro ihtiyati önlemler. Mesela döviz piyasasında da benzer uygulamalar gördük. Örneğin şirketlerin döviz kredilerine ilişkin düzenlemeler yapıldı. TL mevduatı teşvik eden uygulamalar getirildi. Bütün bunlar da aslında bu başlık altında incelenebilecek unsurlar. Bu politikaların olumlu, olumsuz tarafları var mı? Yani spesifik, belirli bir amaca yönelik olduğu için bazen tabii bazı sektörlerle ya da ekonominin geri kalan alanıyla olumsuz bir şey içerisine, bir iletişim içerisine, bir ilişki içerisine geçebiliyor. Yani örneğin reel sektör açısından bakalım. Yani bugün birçok şirket yüksek finansman maliyetlerinden şikayet ediyor. Bir kısmı ise yalnızca işte maliyetten değil, krediye ulaşmanın zorlaşmasından da yakınıyor. Makro ihtiyati önlemler bazen kredi arzını da sınırlayabiliyor. Şu anda olduğu gibi. Bu nedenle yani makro ihtiyati önlemler kredi arzını ekstra sıklaştırabilir. Bu da ekonomi yönetiminin daha hassas bir denge kurması gerekliliğini ön plana çıkarabilir. Dolayısıyla da aslında ince bir denge üzerinde ilerlediğimizde ifade etmek lazım. Yani hem enflasyonu düşürmek istiyoruz ama diğer taraftan üretimin çok fazla yavaşlamamasını da istiyoruz. Bu anlamda makro ihtiyati önlemlerle bir denge de kurmaya çalışıyoruz diyebilirim. Burada bence önemli bir nokta da şu, makro ihtiyati politikalar geçici araçlardır. Yani kalıcı çözüm değildir. Asıl amaç aslında ekonomi normalleşene kadar sistemi desteklemektir. Enflasyon düştükçe, finansal istikrar güçlendikçe bu araçların önemli bir kısmının da zaman içinde sadeleşmesi ve ortadan kalkması beklenir. Dolayısıyla da aslında yine amaç sadeleşmeye gitmeden önce enflasyonun düşmesi ve finansal istikrar konusunda daha güvenli hissettiğimiz bir yere doğru ilerlemek. Hani programı bitirirken şunu söylemek isterim. Ekonomi yönetiminin elinde aslında büyük bir takım çantası var. Faiz bunun en önemli aracı ama tek aracı değil. İşte bu duyduğumuz makro ihtiyati önlemler bu takım çantasındaki ince ayar araçları aslında. Bu araçlarla, bu ince ayar araçlarıyla kredi kartlarına ilişkin düzenlemeler olabiliyor, ticari kredilerle, döviz piyasalarıyla, bankaların bilançolarıyla ve hepsinin ortak amacı aynı aslında. Ekonomide oluşabilecek riskleri büyümeden, daha fazla ileriye gitmeden kontrol altına almak. Dolayısıyla bu programda umarım makro ihtiyati önlem ifadesinin bu nispeten kulağa karmaşık gelen tarafını biraz sadeleştirebilmişimdir. Tekrar edeyim, bu kavramı aklında tutmayı en kolay sağlayacak cümle belki de şu olabilir. Yani faiz bütün ekonomiyi etkileyen büyük bir düğme ve fakat makro ihtiyati önlemler ekonominin farklı bölümlerine yapılan hassas ayarlar. Bir sonraki programda yeniden birlikte olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza

0: ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'yi Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: sanatçıları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

Uzun ya da kısa mesafe hiç fark etmez. İyi bir yayın her yolculuğunu keyifli hale getirir. Yolda geçirdiğin zamanı hem müzikle hem de yatırım dünyasına dair içeriklerle doldurmak için Odeya Radyo'ya kulak ver.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için

Ağustos'un en sakin saatleri Derin ile Chill Zone'da. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de seninle. Derin bir nefes almak istediğinde kulağın Odea Radyo'da olsun.

Okulların açılmasına sayılı günler kala akıllarda bütçe planlaması mı var? Birikimlerini doğru yöneterek yeni döneme hazırlıklı olmak istiyorsan, yatırım dünyasına dair doğru bilgilere ulaşmak için kulağın ODEA Radyo'da olsun.

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler gün içinde Odea Radyo'da.

Tatildeyken yatırım gündeminden uzaklaşmana gerek yok. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo, dinlendiren chill out ve down tempo müzik seçkisi ve güncel yatırım içerikleriyle yayında.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.
2: There's something there.

Haftanın ekonomi resmi, ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin yorumuyla yatırım odaklı gündemde netleşiyor. Açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler her cuma saat 15'te Odea Radyo'da.

0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Odeon.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba herkese. Evet, gündemi birlikte değerlendirdiğimiz bir başka programa hoş geldiniz. Bugün de ekonomi haberlerinde son yıllarda belki de en çok duyduğumuz ama aynı zamanda benim de dikkatimi çeken unsurlardan biri, en az anlaşılan kavramlardan birini konuşmak istiyorum. Daha anlaşılır hale getirebilmek amacıyla. Bu kavram makro ihtiyati önlemler. Yani Merkez Bankası açıklamalarında duyuyoruz bunu, BDDK kararlarında görüyoruz. Ekonomi yönetimi yeni bir düzenleme açıkladığında yine karşımıza çıkıyor. Ama çoğu zaman şu soru aklımıza geliyor. Dediğim gibi ben de çok karşılaşıyorum. Bu makro ihtiyati önlem tam olarak nedir? Neden sürekli yeni düzenlemeler geliyor? Ya da faizi arttırmak ya da düşürmek yetmiyor mu? Neden ekstra bir makro ihtiyati önlemler almak durumunda kalıyoruz? Benim bu programdaki amacım bugün bunları mümkün olduğunca basit bir dille konuşmak. Çünkü aslında bu kavramı anladığınızda son yıllarda Türkiye'de neden bu kadar çok düzenleme yapıldığını da anlamış olacağız diye umuyorum. Önce şu sorudan başlayalım. Yani bir ekonomide Merkez Bankası'nın en önemli aracı nedir? Bunu artık hepimiz biliyoruz. Elbette faiz. Yani faizi arttırırsınız, kredi kullanmak pahalı hale gelir, talep yavaşlar, enflasyon düşmeye başlar. Ya da tam tersi, faizi düşürürsünüz, kredi kullanmak kolaylaşır, ekonomi canlanır. Bu kadar basit aslında. Ama gerçek hayatta işler her zaman bu kadar basit olmuyor. Çünkü ekonomik birimler açısından, çeşitli ekonomik birimler açısından tek tip bir beklenti işaret etmiyor ve herkes aynı davranmıyor. Yani her ekonomik birim, reel sektör, hane halkı, piyasa katılımcı, bunlar aynı davranış biçimini seyretmeyebiliyorlar. İşte tam burada makro ihtiyati politikalar devreye giriyor. Şimdi bir benzetme yapacağım, basit bir benzetme. Şöyle düşünelim. Diyelim ki bir şehirde trafik çok yoğun, örneğin İstanbul'da. Ne yapılabilir? Birinci seçenek, diyelim ki hız limitiyle ilgili bir şey yapabilirsiniz. Ya da ne bileyim işte trafiği daha az yoğun hale getirmek için böyle çok sert önlemler alabilirsiniz. Bu sert ve kesin somut önlem faiz politikası. Bu herkese etkiler. Ama bazen sorun bütün şehir değildir. Örneğin şehirde trafik yoğundur ama belirli yerlerde trafik vardır. Siz attığınız bu somut adımla aslında bütün şehri, trafiğini ile ilgili bir adım atmış olursunuz. Dolayısıyla aslında bazı yerlerde birazca gereksizce ya da orayı ekstra boğacak adımlar atmış olabilirsiniz. İşte bu burada biraz daha spesifik hale getirmek için önlemleri, biraz daha işte böyle bir faiz politikasıyla genel geçer bütün ekonomiye yayılacak bir etkiden ziyade bazı spesifik alanlara ilişkin adımlar atmak istersiniz. İşte bunları biz makro ihtiyati önlemler diyoruz. Yani ekonomiyi bütün haliyle aynı şekilde etkilemek yerine sorunun olduğu alanı hedef alırsınız. Yani aslında bu trafik benzetmemle biraz bunu yapmaya çalışmıştım. Umarım başarabilmişimdir. Şimdi mesela Türkiye'den örnek verelim. Diyelim ki tüketici kredileri çok hızlı büyüyor ve insanlar sürekli kredi çekiyorlar. İşte dayanıklı tüketim malları alıyorlar, ithal ürün talebi artıyor, enflasyon yükseliyor. Şimdi Merkez Bankası ne yapabilir? Faiz arttırabilir tabii ama bunun başka etkileri de olur. Yani bundan yatırım yapan şirketler de etkilenebilir, ihracatçı da etkilenir, üretici de etkilenir. Ama konu sadece, yani burada tabii çok spesifik örnekler veriyoruz, tüketici kredileri alakalıysa bunun yerine örneğin ihtiyaç kredilerine bir sınırlama getirebilir. İşte kredi kartı taksitlerini azaltabilir. İşte bunlara, bu önlemlerin her birine biz makro ihtiyati politika, makro ihtiyati önlem diyoruz. Yani sorunun olduğu bölgeyi müdahale olarak da algılayabiliriz. Türkiye son yıllarda bu araçları oldukça yoğun kullandı. Yani hatırlayalım, biz bu kredi kartlarında taksit sayılarının değiştirilmesi, taşıt kredilerine sınırlamalar getirilmesi, ihtiyaç kredilerinde vadelerin değiştirilmesi, bankalara kredi büyüme limitleri getirilmesi ki şu anda halen geçerlilikte ve son derecede önemli ve sıkı duruşu destekleyen bir makro ihtiyati önlem. Bunun dışında mesela zorunlu karşılık oranlarındaki değişimler, bazı kredilerde ilave yükümlülüklerin arttırılması, bunların hepsi aslında aynı amaca hizmet ediyor. Ekonomide işte aşırıya kaçan bir kredi genişlemesi ya da tam tersi yönde bir gelişme varsa bunları spesifik adımlarla kontrol etmek. Şimdi akla şu soru geliyor tabii. İşte madem faiz zaten yüksek, neden bir de bunlara ihtiyaç duyuluyor? Yani çünkü faiz yüksek olsa bile çünkü bazı alanlarda halen kredi büyümesi devam edebiliyor. Mesela ticari krediler çok hızlı artabiliyor. Burada hemen çok daha baş programlarda, daha ilk programlarımızda mutlaka altını çizdiğim ve halen çok önemli olarak gördüğüm bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Hatta bu yayının başında da ifade ettim. Yani ekonomik bilimler arasındaki beklenti farklılığından ve bunun aslında politika yapıcı açısından önemli bir zorluk işaret etmesi açısından. Şimdi faiz yüksek ama kime göre? Eğer ülkede beklentiler çok enflasyon açısından çok bozulmuşsa bazı ekonomik birimlere göre faiz yüksek olmayabiliyor. Örneğin biz burada da çok konuşuyoruz. Sektörel olarak enflasyon beklentilerine baktığımızda işte reel sektörün bir sene sonrasına ilişkin enflasyon tahmini farklı. Piyasa katılımcılarının, bizlerin bir sene sonrasına ilişkin enflasyon tahminleri farklı. Hane halkının başka. Yani baktığımızda hane halkının %40'ların üzerinde yanlış hatırlamıyorsam en son. Reel sektörün %30'lar civarında. Piyasa katılımcıların ise %25'ler civarında. Dediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla aslında her birinin enflasyon beklentisi farklı ve birbirinden de bayağı ayrı. Yani dışarıda tüketici %40'ların üzerinde bir enflasyon bekleyişine sahipken piyasa katılımcısı için mesela işte %20'lerde diyorum ya da reel sektör için. Yani fiyat yapıcılar açısından farklı, tüketiciler açısından farklı bir enflasyon beklentisi var. Dolayısıyla siz faizi bir yere yükselttiğinizde bunun ifade ettiği reel faiz hane halkı ve tüketici için başka oluyor, reel sektör için başka oluyor. Belki de daha yüksek bir enflasyon beklentisine sahip olduğu için tüketici mevcut faizi yeteri kadar yüksek bulmayıp tüketime devam edebiliyor. Dolayısıyla da faiz yüksek olsa bile bazı alanlarda kredi büyümesi devam edebiliyor. İşte bu noktada makro ihtiyati önlemler işin içine giriyor. Örneğin bu kredi büyümesine getirilen sınırlamalar bu anlamda önemli ve daha yakın dönemde de aslında biraz daha sınırlamaların sesinin açıldığını gördük. Yani bu faiz seviyesine rağmen kredilerdeki artışın önüne geçmek için bir yan önlem daha alıyorsunuz. İşte biz bu yan önleme makro ihtiyati önlem diyoruz. Yani makro ihtiyati önlemler. Bu arada şunu da ifade edelim. Sadece enflasyon için kullanılmaz. Daha önemli bir amacı da finansal istikrar. Yani ne zaman biz bunları konuşmaya başladık? Hatırlarsanız 2008 küresel krizde birçok ülkede bankalar çok fazla risk almıştı. Yani konut kredileri hızla büyümüştü, borçluluk çok yükselmişti. Sonra ne oldu? Sistem çöktü. Finansal istikrarsızlık yarattı. İşte o krizden sonra bütün dünyada aslında bu makro ihtiyati politikalar çok daha önem kazandı. Çünkü amaç yalnızca bugünü değil, yarın oluşabilecek finansal istikrarsızlığı da önlemek. Dolayısıyla aslında bu tip önlemlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade etmekte bir yarar olduğunu düşünüyorum. Biraz daha örnekler vereyim belki daha iyi anlaşılabilmek açısından. Diyelim ki bir ülkede konut fiyatları çok hızlı artıyor. Herkes de kredi çekip ev almaya başlıyor. Bu durumda Merkez Bankası ne yapabilir? Yine ilk aracı olan, en güçlü aracı olan faizi arttırabilir ama biraz önce söylediğimiz gibi bu bütün ekonomiyi etkiler. Bunun yerine mesela konut kredilerine yönelik ekstra adımlar atabilir. Spesifik olarak işte peşinat oranını arttırabilir, kredi tutarını sınırlayabilir, der ki ikinci ev alacak kişilere farklı kurallar koyabilir. İşte bunlar makro ihtiyati önlemler. Mesela döviz piyasasında da benzer uygulamalar gördük. Örneğin şirketlerin döviz kredilerine ilişkin düzenlemeler yapıldı. TL mevduatı teşvik eden uygulamalar getirildi. Bütün bunlar da aslında bu başlık altında incelenebilecek unsurlar. Bu politikaların olumlu, olumsuz tarafları var mı? Yani spesifik, belirli bir amaca yönelik olduğu için bazen tabii bazı sektörlerle ya da ekonominin geri kalan alanıyla olumsuz bir şey içerisine, bir iletişim içerisine, bir ilişki içerisine geçebiliyor. Yani örneğin reel sektör açısından bakalım. Yani bugün birçok şirket yüksek finansman maliyetlerinden şikayet ediyor. Bir kısmı ise yalnızca işte maliyetten değil, krediye ulaşmanın zorlaşmasından da yakınıyor. Makro ihtiyati önlemler bazen kredi arzını da sınırlayabiliyor şu anda olduğu gibi. Bu nedenle yani makro ihtiyati önlemler kredi arzını ekstra sıklaştırabilir. Bu da ekonomi yönetiminin daha hassas bir denge kurması gerekliliğini ön plana çıkarabilir. Dolayısıyla da aslında ince bir denge üzerinde ilerlediğimizde ifade etmek lazım. Yani hem enflasyonu düşürmek istiyoruz ama diğer taraftan üretimin çok fazla yavaşlamamasını da istiyoruz. Bu anlamda makro ihtiyati önlemlerle bir denge de kurmaya çalışıyoruz diyebilirim. Burada bence önemli bir nokta da şu, makro ihtiyati politikalar geçici araçlardır. Yani kalıcı çözüm değildir. Asıl amaç aslında ekonomi normalleşene kadar sistemi desteklemektir. Enflasyon düştükçe, finansal istikrar güçlendikçe bu araçların önemli bir kısmının da zaman içinde sadeleşmesi ve ortadan kalkması beklenir. Dolayısıyla da aslında yine amaç sadeleşmeye gitmeden önce enflasyonun düşmesi ve finansal istikrar konusunda daha güvenli hissettiğimiz bir yere doğru ilerlemek. Hani programı bitirirken şunu söylemek isterim. Ekonomi yönetiminin elinde aslında büyük bir takım çantası var. Faiz bunun en önemli aracı ama tek aracı değil. İşte bu duyduğumuz makro ihtiyati önlemler bu takım çantasındaki ince ayar araçları aslında. Bu araçlarla, bu ince ayar araçlarıyla kredi kartlarına ilişkin düzenlemeler olabiliyor, ticari kredilerle, döviz piyasalarıyla, bankaların bilançolarıyla ve hepsinin ortak amacı aynı aslında. Ekonomide oluşabilecek riskleri büyümeden, daha fazla ileriye gitmeden kontrol altına almak. Dolayısıyla bu programda umarım makro ihtiyati önlem ifadesinin bu nispeten kulağa karmaşık gelen tarafını biraz sadeleştirebilmişimdir. Tekrar edeyim, bu kavramı aklında tutmayı en kolay sağlayacak cümle belki de şu olabilir. Yani faiz bütün ekonomiyi etkileyen büyük bir düğme ve fakat makro ihtiyati önlemler ekonominin farklı bölümlerine yapılan hassas ayarlar. Bir sonraki programda yeniden birlikte olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.

0: Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: O da radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, küresel gelişmeler emtia fiyatlarını nasıl etkiliyor?
3: Emtia fiyatları küresel makro döngülerin net bir şekilde fiyatlandığı varlık sınıflarıdır. Petrole baktığınızda jeopolitik tansiyonu ve büyüme beklentisini, tarım ürünlerine baktığınızda iklim riskini ve arz şoklarını, metallere baktığınızda sanayi üretiminin nabzını okuyabilirsin. Bu yüzden emtia takip etmek sadece yatırım değil, dünyayı daha net anlamak demektir. Son yıllarda fiyatları en hızlı hareket ettiren başlıklardan biri jeopolitik riskler oldu. Savaşlar aynı anda petrolü, doğalgazı, buğdayı ve gübreyi sarsabilir. Çünkü emtia piyasalarında her şey birbirine bağlıdır. Bir tedarik zinciri kırıldığında etkisi domino taşı gibi başka ürünlere de yayılır. Döviz cephesi de kritik. Emtialar çoğunlukla dolar cinsinden fiyatlanır. Dolar endeksi güçlendiğinde emtialar genelde baskı altında kalır. Çünkü diğer para birimleriyle alım yapan ülkeler için maliyet artar, talep zayıflar. Dolar zayıfladığında ise bu baskı azalır. Tarımsal emtialarda ise sahneyi hava koşulları belirler. Kuraklık, don ya da sel gibi olaylar soya ve buğday gibi ürünlerde fiyatları kısa sürede dramatik şekilde oynatabilir. İklim değişikliği bu belirsizliği daha da arttırıyor. Son olarak spekülatif işlemler. Büyük fonlar emtia fiyatlarını bazen gerçek arz talepten bile daha fazla etkileyebilir. Bu da emtia piyasalarını hem dinamik hem öngörmesi güç bir alan yapıyor.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.

Yatırım ve finans dünyasında üretilen içerikleri tek tek aramana gerek yok. Hepsini tek bir yerden takip edebilirsin. ODA Yatırım Odaklı Bülten, uzman ekonomist ve danışmanların hazırladığı video, podcast ve makaleleri bir araya getiriyor. Bülten her 15 günde bir ODA Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Haftanın ilk günü piyasalara genel bir bakış atmaya ne dersin? Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, güncel ekonomik gelişmeleri yatırımın sesinde yorumluyor. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odaya Radyo.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba herkese. Evet, gündemi birlikte değerlendirdiğimiz bir başka programa hoş geldiniz. Bugün de ekonomi haberlerinde son yıllarda belki de en çok duyduğumuz ama aynı zamanda benim de dikkatimi çeken unsurlardan biri, en az anlaşılan kavramlardan birini konuşmak istiyorum. Daha anlaşılır hale getirebilmek amacıyla. Bu kavram makro ihtiyati önlemler. Yani Merkez Bankası açıklamalarında duyuyoruz bunu, BDDK kararlarında görüyoruz. Ekonomi yönetimi yeni bir düzenleme açıkladığında yine karşımıza çıkıyor. Ama çoğu zaman şu soru aklımıza geliyor. Dediğim gibi ben de çok karşılaşıyorum. Bu makro ihtiyati önlem tam olarak nedir? Neden sürekli yeni düzenlemeler geliyor? Ya da faizi arttırmak ya da düşürmek yetmiyor mu? Neden ekstra bir makro ihtiyati önlemler almak durumunda kalıyoruz? Benim bu programdaki amacım bugün bunları mümkün olduğunca basit bir dille konuşmak. Çünkü aslında bu kavramı anladığınızda son yıllarda Türkiye'de neden bu kadar çok düzenleme yapıldığını da anlamış olacağız diye umuyorum. Önce şu sorudan başlayalım. Yani bir ekonomide Merkez Bankası'nın en önemli aracı nedir? Bunu artık hepimiz biliyoruz. Elbette faiz. Yani faizi arttırırsınız, kredi kullanmak pahalı hale gelir, talep yavaşlar, enflasyon düşmeye başlar. Ya da tam tersi, faizi düşürürsünüz, kredi kullanmak kolaylaşır, ekonomi canlanır. Bu kadar basit aslında. Ama gerçek hayatta işler her zaman bu kadar basit olmuyor. Çünkü ekonomik birimler açısından, çeşitli ekonomik birimler açısından tek tip bir beklenti işaret etmiyor ve herkes aynı davranmıyor. Yani her ekonomik birim, reel sektör, hane halkı, piyasa katılımcı, bunlar aynı davranış biçimini seyretmeyebiliyorlar. İşte tam burada makro ihtiyati politikalar devreye giriyor. Şimdi bir benzetme yapacağım, basit bir benzetme. Şöyle düşünelim. Diyelim ki bir şehirde trafik çok yoğun. Örneğin İstanbul'da ne yapılabilir? Birinci seçenek, diyelim ki hız limitiyle ilgili bir şey yapabilirsiniz ya da ne bileyim işte trafiği daha az yoğun hale getirmek için böyle çok sert önlemler alabilirsiniz. Bu sert ve kesin somut önlem faiz politikası. Bu herkese etkiler. Ama bazen sorun bütün şehir değildir. Örneğin şehirde trafik yoğundur ama belirli yerlerde trafik vardır. Siz attığınız bu somut adımla aslında bütün şehri, trafiğini ile ilgili bir adım atmış olursunuz. Dolayısıyla aslında bazı yerlerde birazca gereksizce ya da orayı ekstra boğacak adımlar atmış olabilirsiniz. İşte bu burada biraz daha spesifik hale getirmek için önlemleri, biraz daha işte böyle bir faiz politikasıyla genel geçer bütün ekonomiye yayılacak bir etkiden ziyade bazı spesifik alanlara ilişkin adımlar atmak istersiniz. İşte bunları biz makro ihtiyati önlemler diyoruz. Yani ekonomiyi bütün haliyle aynı şekilde etkilemek yerine sorunun olduğu alanı hedef alırsınız. Yani aslında bu trafik benzetmemle biraz bunu yapmaya çalışmıştım. Umarım başarabilmişimdir. Şimdi mesela Türkiye'den örnek verelim. Diyelim ki tüketici kredileri çok hızlı büyüyor ve insanlar sürekli kredi çekiyorlar. İşte dayanıklı tüketim malları alıyorlar, ithal ürün talebi artıyor, enflasyon yükseliyor. Şimdi Merkez Bankası ne yapabilir? Faizi arttırabilir tabii ama bunun başka etkileri de olur. Yani bundan yatırım yapan şirketler de etkilenebilir, ihracatçı da etkilenir, üretici de etkilenir. Ama konu sadece, yani burada tabii çok spesifik örnekler veriyoruz, tüketici kredileri alakalıysa bunun yerine örneğin ihtiyaç kredilerine bir sınırlama getirebilir. İşte kredi kartı taksitlerini azaltabilir. İşte bunlara, bu önlemlerin her birine biz makro ihtiyati politika, makro ihtiyati önlem diyoruz. Yani sorunun olduğu bölgeyi müdahale olarak da algılayabiliriz. Türkiye son yıllarda bu araçları oldukça yoğun kullandı. Yani hatırlayalım, biz bu kredi kartlarında taksit sayılarının değiştirilmesi, taşıt kredilerine sınırlamalar getirilmesi, ihtiyaç kredilerinde vadelerin değiştirilmesi, bankalara kredi büyüme limitleri getirilmesi ki şu anda halen geçerlilikte ve son derecede önemli ve sıkı duruşu destekleyen bir makro ihtiyati önlem. Bunun dışında mesela zorunlu karşılık oranlarındaki değişimler, bazı kredilerde ilave yükümlülüklerin arttırılması, bunların hepsi aslında aynı amaca hizmet ediyor. Ekonomide işte aşırıya kaçan bir kredi genişlemesi ya da tam tersi yönde bir gelişme varsa bunları spesifik adımlarla kontrol etmek. Şimdi akla şu soru geliyor tabii. İşte madem faiz zaten yüksek, neden bir de bunlara ihtiyaç duyuluyor? Yani çünkü faiz yüksek olsa bile, çünkü bazı alanlarda halen kredi büyümesi devam edebiliyor. Mesela ticari krediler çok hızlı artabiliyor. Burada hemen çok daha baş programlarda, daha ilk programlarımızda mutlaka altını çizdiğim ve halen çok önemli olarak gördüğüm bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Hatta bu yayının başında da ifade ettim. Yani ekonomik bilimler arasındaki beklenti farklılığından ve bunun aslında politika yapıcı açısından önemli bir zorluk işaret etmesi açısından. Şimdi faiz yüksek ama kime göre? Eğer ülkede beklentiler çok enflasyon açısından çok bozulmuşsa bazı ekonomik birimlere göre faiz yüksek olmayabiliyor. Örneğin biz burada da çok konuşuyoruz. Sektörel olarak enflasyon beklentilerine baktığımızda işte reel sektörün bir sene sonrasına ilişkin enflasyon tahmini farklı. Piyasa katılımcılarının, bizlerin bir sene sonrasına ilişkin enflasyon tahminleri farklı. Hane halkının başka. Yani baktığımızda hane halkının %40'ların üzerinde yanlış hatırlamıyorsam en son. Reel sektörün %30'lar civarında. Piyasa katılımcıların ise %25'ler civarında. Dediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla aslında her birinin enflasyon beklentisi farklı ve birbirinden de bayağı fark ayrı. Yani dışarıda tüketici %40'ların üzerinde bir enflasyon bekleyişine sahipken piyasa katılımcısı için mesela işte %20'lerde diyorum ya da reel sektör için. Yani fiyat yapıcılar açısından farklı, tüketiciler açısından farklı bir enflasyon beklentisi var. Dolayısıyla siz faizi bir yere yükselttiğinizde bunun ifade ettiği reel faiz hane halkı ve tüketici için başka oluyor, reel sektör için başka oluyor. Belki de daha yüksek bir enflasyon beklentisine sahip olduğu için tüketici mevcut faizi yeteri kadar yüksek bulmayıp tüketime devam edebiliyor. Dolayısıyla da faiz yüksek olsa bile bazı alanlarda kredi büyümesi devam edebiliyor. İşte bu noktada makro ihtiyati önlemler işin içine giriyor. Örneğin bu kredi büyümesine getirilen sınırlamalar bu anlamda önemli ve daha yakın dönemde de aslında biraz daha sınırlamaların sesinin açıldığını gördük. Yani bu faiz seviyesine rağmen kredilerdeki artışın önüne geçmek için bir yan önlem daha alıyorsunuz. İşte biz bu yan önleme makro ihtiyati önlem diyoruz. Yani makro ihtiyati önlemler, bu arada şunu da ifade edelim, sadece enflasyon için kullanılmaz. Daha önemli bir amacı da finansal istikrar. Yani ne zaman biz bunları konuşmaya başladık? Hatırlarsanız 2008 küresel krizde birçok ülkede bankalar çok fazla risk almıştı. Yani konut krizleri hızla büyümüştü, borçluluk çok yükselmişti. Sonra ne oldu? Sistem çöktü. Finansal istikrarsızlık yarattı. İşte o krizden sonra bütün dünyada aslında bu makro ihtiyati politikalar çok daha önem kazandı. Çünkü amaç yalnızca bugünü değil, yarın oluşabilecek finansal istikrarsızlığı da önlemek. Dolayısıyla aslında bu tip önlemlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade etmekte bir yarar olduğunu düşünüyorum. Biraz daha örnekler vereyim belki daha iyi anlaşılabilmek açısından. Diyelim ki bir ülkede konut fiyatları çok hızlı artıyor. Herkes de kredi çekip ev almaya başlıyor. Bu durumda Merkez Bankası ne yapabilir? Yine ilk aracı olan, en güçlü aracı olan faizi arttırabilir ama biraz önce söylediğimiz gibi bu bütün ekonomiye etkiler. Bunun yerine mesela konut kredilerine yönelik ekstra adımlar atabilir. Spesifik olarak işte peşinat oranını arttırabilir, kredi tutarını sınırlayabilir, der ki ikinci ev alacak kişilere farklı kurallar koyabilir. İşte bunlar makro ihtiyati önlemler. Mesela döviz piyasasında da benzer uygulamalar gördük. Örneğin şirketlerin döviz kredilerine ilişkin düzenlemeler yapıldı. TL mevduatı teşvik eden uygulamalar getirildi. Bütün bunlar da aslında bu başlık altında incelenebilecek unsurlar. Bu politikaların olumlu, olumsuz tarafları var mı? Yani spesifik, belirli bir amaca yönelik olduğu için bazen tabii bazı sektörlerle ya da ekonominin geri kalan alanıyla olumsuz bir şey içerisine, bir iletişim içerisine, bir ilişki içerisine geçebiliyor. Yani örneğin reel sektör açısından bakalım. Yani bugün birçok şirket yüksek finansman maliyetlerinden şikayet ediyor. Bir kısmı ise yalnızca işte maliyetten değil, krediye ulaşmanın zorlaşmasından da yakınıyor. Makro ihtiyati önlemler bazen kredi arzını da sınırlayabiliyor şu anda olduğu gibi. Bu nedenle yani makro ihtiyati önlemler kredi arzını ekstra sıklaştırabilir. Bu da ekonomi yönetiminin daha hassas bir denge kurması gerekliliğini ön plana çıkarabilir. Dolayısıyla da aslında ince bir denge üzerinde ilerlediğimizi de ifade etmek lazım. Yani hem enflasyonu düşürmek istiyoruz ama diğer taraftan üretimin çok fazla yavaşlamamasını da istiyoruz. Bu anlamda makro ihtiyati önlemlerle bir denge de kurmaya çalışıyoruz diyebilirim. Burada bence önemli bir nokta da şu, makro ihtiyati politikalar geçici araçlardır. Yani kalıcı çözüm değildir. Asıl amaç aslında ekonomi normalleşene kadar sistemi desteklemektir. Enflasyon düştükçe, finansal istikrar güçlendikçe bu araçların önemli bir kısmının da zaman içinde sadeleşmesi ve ortadan kalkması beklenir. Dolayısıyla da aslında yine amaç sadeleşmeye gitmeden önce enflasyonun düşmesi ve finansal istikrar konusunda daha güvenli hissettiğimiz bir yere doğru ilerlemek. Hani programı bitirirken şunu söylemek isterim. Ekonomi yönetiminin elinde aslında büyük bir takım çantası var. Faiz bunun en önemli aracı ama tek aracı değil. İşte bu duyduğumuz makro ihtiyati önlemler bu takım çantasındaki ince ayar araçları aslında. Bu araçlarla, bu ince ayar araçlarıyla kredi kartlarına ilişkin düzenlemeler olabiliyor, ticari kredilerle, döviz piyasalarıyla, bankaların bilançolarıyla ve hepsinin ortak amacı aynı aslında. Ekonomide oluşabilecek riskleri büyümeden, daha fazla ileriye gitmeden kontrol altına almak. Dolayısıyla bu programda umarım makro ihtiyati önlem ifadesinin bu nispeten kulağa karmaşık gelen tarafını biraz sadeleştirebilmişimdir. Tekrar edeyim, bu kavramı aklında tutmayı en kolay sağlayacak cümle belki de şu olabilir. Yani faiz bütün ekonomiyi etkileyen büyük bir düğme ve fakat makro ihtiyati önlemler ekonominin farklı bölümlerine yapılan hassas ayarlar. Bir sonraki programda yeniden birlikte olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.